Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: için beni.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
3: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Dünyanın en eğlenceli adası Koko Bongo Island.

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
0: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında. Coffee'in terasta.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: ölçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

enerji, ilk beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY22'de.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Gir

0: Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

by Kratos. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

0: Brooks Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
1: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY2'de.
2: Koffein Terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar,

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
0: Dünyanın en eğlenceli adası Koko Bo-

0: 27-30 Mayıs tarihleri arasında Coco Bongo'da. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın Gözleri'yle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, İç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji.
1: Batıyoruz her gün derinlere derinlere, zor çıkıyoruz ama evin nere yerin nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere, hep bir zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama seninle gidilmesi zor, yolda kalacağız harika.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet.

0: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sınıfı.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: hikayelerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY22'de.
2: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
3: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girmenin

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix.
1: Korinyum, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

by Kratos. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın Gözleri'yle ormanlarımızı kaybetmek yok.
1: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY22'de.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
2: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
4: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bir Mercedes hayali, artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Edit Müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladı ve yeni bir hafta da başladı. Artık bayram haftasındayız diyebiliriz. Bu hafta çok güzel bir bayram bizleri bekliyor. Upuzun, dop dolu ve neredeyse bütün hafta içini kapsıyor ki çoğunuz eminim hafta sonuyla birleştirip kaçtınız bir yerlere, tatillere ya da bayram dahil çalışıyor olacaksınız. Her neredeyseniz biz buradayız, bu frekanstayız, bayram coşkusunu ve haftanın ilk gününün o enerjisini birlikte artırıyoruz. Enerji Keyfi başladı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi herkesin yaşadığı duygular var ama şimdi sizlere açıklayamadığımız o duygularımızdan bahsedeceğim. Hepimiz bu duyguları yaşıyoruz. Acısan çekim. Birini o kadar çekici bulursun ki bu durum gerçekten canını yakar. Gizli hayat farkındalığı. Uzun süredir tanıdığın birinin asla tam olarak bilemeyeceğin bambaşka bir iç dünyası olduğunu anladığın o an. Duygu karmaşası. Bir şey hakkında ne hissettiğini tam olarak bilmeme hali. Yabancılık hissi. Kalabalıkta bile ait olmadığını hissettiğin o an. Anlatmayı bırakma hissi. İnsanlar anlamadığı için yaşadıklarını anlatmaktan vazgeçtiğin an. Fırtına huzuru. Dışarıda hava berbatken içeride olduğun o güvenli ve huzurlu his. Kafada kurulan konuşmalar. Gerçekte yaşanmayan ama kafanda defalarca tekrar ettiğin diyaloglar. Umursamama isteği. Her şeyi bırakıp daha az umursamak istediğin o an. Gerçekten bu duyguları hepimiz hayatımızda yaşadık eminim. Hepimiz deneyimledik. Böyle tarif edemediğimiz o duygularımız, hislerimiz gerçekten bazen can yakıyor. Bazen bizi daha da rahatlatıyor. Ama ilginç bir durum. Radyonuz Enerjidesiniz. Burada da tarif edilemez duygular yaşatıyoruz sizlere. En sevdiğiniz şarkılarla enerji patlaması yaşıyorsunuz diyebilirim ve enerji keyfi devam ediyor.

0: Taşınır yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve şimdi böyle değişik bilgilerle karşılayacağım sizlere. Düzenli olarak gece birden sonra uyuyan kişiler depresyon ve anksiyete gibi zihinsel ve duygusal sorunlar yaşama riskini daha fazla taşırmış. Yeni bir araştırma 2 yaşından önce ekran başında fazla zaman geçirmenin bebeklerde uzun vadeli beyin hasarına yol açabileceğini gösteriyor. Erken yaşta sakal çıkarmaya başlayan erkeklerin kellik yaşama olasılığı daha yüksek bulunmuş. Bir araştırmaya göre insanların hayatında en mutsuz oldukları yaş yaklaşık 47'ymiş. İlişkilerini gizli tutan çiftlerin evlenme olasılığı %73 daha yüksek bulunmuş. Kediler sahiplerinin sorunlarına genellikle kayıtsız kalırken köpekler bu durumlarda gerçekten yardım etmeye çalışırmış. Parmesan peyniri 100 gramında yaklaşık 35-38 gram protein içermesi ve şekerle tohum yağı gibi katkılar barındırmaması nedeniyle en sağlıklı protein barı seçeneklerinden biri olarak görülüyor. Sırt ağrısı çeken kişiler sırt ve omurgayı güçlendirmek ve ağrıyı hafifletmek için nohut tüketimini arttırabilirmiş. Bunlar böyle değişik bilgilerdi. Hanginizi kullanırsınız, hangisini sevdiklerinizle paylaşırsınız ya da hangisi aklınızda kaldı bilmiyorum ama Enerji Keyfi'nde bazen sizleri böyle keyifli konularla karşılamaya çalışıyorum ve şimdi Türkçe Pop'un en iyileri sizlerle.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi astrolojiye göre bazı burçlar ilişkilerde daha maceracı ve özgür ruhlu olabiliyor. Bundan bahsedeceğim biraz. Uzmanlara göre bu özellikler bazen sadakat konusunda daha fazla risk alınmasına da yol açabiliyor. Listenin başında yay var. Özgürlüğüne düşkün olan yay kendini kısıtlanmış hissettiğinde yeni heyecanlar arayabiliyor. Bir diğer burç ikizler. Sosyal bir iletişimi güçlü olan ikizler çevresinde kolayca ilgi odağı olabiliyor. Bu da zaman zaman flört sınırlarının belirsizleşmesine neden olabiliyor. Terazi de listede. Romantizmi seven ve ilgi görmekten hoşlanan terazi bazen başkalarının ilgisine fazla açık davranabiliyormuş. Ve son olarak koç. Enerjik ve dürtüsel yapısıyla bilinen koç duygularını hızlı yaşayabiliyor ve bazen sonuçları düşünmeden hareket edebiliyormuş. Ya tabii ki de bu astrolojik bilgiler, yani illa bu dört burç aldatır, sadakatsizdir diyemeyiz. Tabii ki de insanın yaşam tarzı, kişisel görüşleri, kişisel hayatı, karakteri, işte yaşam koşullarının şekillendirdiği özellikleri derken farklılık gösterebiliyor. Yani bir aslan burcu, bir balık burcu, bir başak burcu da aldatabilir ya da çok sadık olabilir. Bu tamamen astrolojinin genellemesiydi. Siz yine de aklınızda bulunsun. İlişkilerde sadakati belirleyen asıl şey burçlardan çok insanların seçimleri ve değerleri tabii ki de. Hatırlatmış olalım ama biraz da kulağınıza karpuz kabuğu kaçırmış olabilirim.

0: DJ ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. 25 Mayıs tarihler pazartesi günündeyiz. Güzel bir haftaya başladık. Gerçekten böyle tatillerle dolu bir hafta, hatta öyle bir aydı diyebiliriz Mayıs ayı için. Keyifli bir aydı ve bu hafta itibariyle artık Mayıs ayını da sonlandırıyoruz. Bayramla birlikte ve bayramın sonunda gerçekten bizleri artık resmi olarak yaz ayları karşılayacak. Güzel bir hafta, umarım bütün dilekleriniz gerçekleşir. Bütün böyle güzellikler sizleri bulur. Bu hafta keyifli bir hafta olsun. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar Esim.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Lüks olup ama öyle davranmadığımız şeyler var hayatımızda. Şimdi onları hatırlatmak için sizlerle paylaşacağım. Hala hayatta olan ebeveynler, onların sesini duyabiliyor olmak pek çok kişinin dilediği bir şey. Her an sıcak su bulmamız. Milyonlarca insan için bu temel bir şey değil. Sadece biz sahip olduğumuz için buna normal diyoruz. Zamanında ödenen faturalar, maddi baskı olmadan uyumak huzurdur. Bu sessiz istikrar bir ayrıcalıktır. Evde pişen yemekler. Bazı insanlar günde sadece bir kez yemek yer. Ne yiyeceğin konusunda seçim şansına sahip olmak bir bolluktur. Güzel bir hava, temiz hava ve açık gökyüzü önemlidir. Böyle basit günlerin garantisi yoktur. Sağlığınızın yerinde olması, vücudunuzun düzgün çalışırken onu pek düşünmeyiz. Güne ağrısız uyanmak büyük bir lütuf. Huzurlu bir zihin, yaşamak, stres olmadan yaşamak nadir bir durum. Sakin bir kalp gerçekten büyük bir zenginlik. Güvenli bir ev, herkes bu gece güvenli bir yere sahip değil. Başının üstündeki bir çatı iyi bir korumadır. Bunları sizlere hatırlatmak istedim. Bize normal gelip hatta üstüne isyan ettiğimiz şeyler bazı insanların lüksü. O yüzden kıymetini bilin.

0: müzik burada. 93.1 enerji.
1: Kimsenin suçu yok. Kimsenin gücü yok.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Tuğçe ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bazı insanlar ortama girdiği anda fark edilir. Bakışları, duruşları ya da enerjileriyle dikkat çekerler. Astrolojiye göre doğum ayı bu etkiyi belirleyen faktörlerden biri kabul ediliyor. Her ay farklı bir çekim gücü ve karakteristik enerji taşır. Kimisi gizemiyle, kimisi sıcaklığıyla öne çıkar. Peki en dikkat çeken aylar hangileri diyorsanız, Nisan doğumlular Koç burcunun etkisiyle güçlü ve direkt bir enerji yayar. Bulundukları ortamda geri planda kalmak gibi bir durum pek yaşanmaz. Kendine güvenen duruşları, hızlı hareket eden yapıları ve net tavırları insanları etkiler. Aynı zamanda spontane hareket etmeleri ve risk almaktan çekinmemeleri onları daha da ilgi çekici hale getirir. Ağustos ayında doğanlar zaten Aslan burcunun etkisiyle dikkat çekmeyi doğal şekilde başarırlar. Girdikleri ortamda gözler kendiliğinden onlara kayar. Karizmatik duruşları, özgüvenli tavırları ve güçlü ifade biçimleri onları cazibe merkezi haline getirir. Ve Kasım doğumlular Akrep burcunun etkisiyle daha derin ve gizemli bir çekicilik taşır. İlk bakışta anlaşılmayan, zamanla ortaya çıkan bir aura söz konusudur. Özellikle bakışları ve sakin tavırlarıyla dikkat çekerler. Duygusal yoğunlukları ve güçlü sezgileri onları farklı bir noktaya taşır. İşte bu üç aydan bir tanesinde doğduysanız siz de ilgi çeken bir böyle enerjiye sahipsiniz. Tabii ki de kişinin böyle yaşam tarzı, konuşma tarzı, kendi tarzı, moda anlayışı ya da işte bakışı, duruşu diğer aylarda doğanlar da tabii ki de dikkat çekerler ama bu 3 tane ayda doğan kişiler özellikle daha çok dikkat çeken aylar ve burçlardı. Sadece özelliklerden bahsediyorum. Radyonuz enerjidesiniz. Siz hepiniz hangi ayda doğarsanız doğun. Hepiniz bizim ilgimizi çekiyorsunuz. Sizleri seviyorum.

Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bilge ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi zor zamanlardan geçiyoruz. Yoğun haber akışları, belirsizlik ve stres derken zihnimiz sürekli tetikte. Ama iyi haber şu, bilim sakin kalmanın yollarını bize tek tek anlattı. BBC'nin derlediği araştırmalara göre zihinsel dayanıklılığı artırmak aslında düşündüğümüzden daha mümkün. Üstelik küçük alışkanlıklarla. Öncelik duygularımızı net ifade etmek önemli. Kötüyüm demek yerine kaygılıyım ya da endişeliyim diyebilmek beynin bu duygularla daha sağlıklı başa çıkmasını sağlıyor. Bir diğer önemli nokta, kaygıyı tamamen yok etmeye çalışmayın. Çünkü doğru seviyede kaygı sizi harekete geçirir. Önemli olan onu bastırmak değil, problem çözmeye yönlendirmek. Günlük hayatınızda küçük dokunuşlar da büyük fark yaratabilir. İşte kitap okumak, müzik dinlemek, hatta psikolojide 3 iyi şey olarak bilinen basit bir egzersiz var. Gün içinde yaşadığınız 3 güzel anı not almak. Bu alışkanlık zamanın zihninizi olumluya odaklıyor. Bulunduğunuz ortamda sandığınızdan daha etkili. Bir bitki, bir manzara ya da sevdiğiniz insanların fotoğrafları bile ruh halinizi değiştirebilir. Ve belki şaşırtıcı ama korku filmleri bile bazı insanlar için stresle başa çıkmayı kolaylaştırabiliyor. Çünkü beyin güvenli bir ortamda tehdit simülasyonu yaparak kendini hazırlıyor. En önemlisi ise şu, kontrol edemediğimiz şeyleri bırakın. Enerjinizi değiştirebileceğiniz alanlara yönlendirin ve unutmayın. Umut sadece beklemek değil, küçük adımlar atmakla güçlenir.

aylara. Açtım bu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi de yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Demet Akalın ve Rebel C5 ortaklığı Beni Unutma'yla açılışı yaptık. Sonrasında Türkçe Pop'un en iyileriyle devam edeceğiz. Hatta harika bir mini mix karşılayacak bizleri ve radyonuz enerjide. Enerji keyfinin son bir saatindeyiz. Keyifli konular ilerleyen dakikalarda.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

by Kratos. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY22'de.
1: Meyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.
2: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Şimdi sizi biraz rahatsız edecek ama bir o kadar da düşündürecek bir yolculuğa çıkarıyorum. Öğrendikten sonra aklınızdan silmek isteyeceğiniz gerçekler listesine hoş geldiniz. Mesela yaptırdığınız dövmelerin aslında vücudunuzun bir savunma mekanizması olduğunu biliyor muydunuz? Bağışıklık sisteminiz mürekkebi bir tehdit olarak algılıyor ve onu derinizde hapsetmeye çalışıyor. Ya da yara izleri sandığınız gibi geçmişte kalmıyor. Vücudunuz onları sürekli aktif tutuyor. Hatta ciddi bir C vitamini eksikliğinde yıllar önce kapanmış yaraların yeniden açılması bile mümkün. Tarih tarafı da ürpertici. World War 1'den kalan kemikler hala Avrupa topraklarında bulunuyor. Üstelik bazı bölgeler patlamamış mühimmat ve zehirli kimyasallar nedeniyle hala kullanılamaz durumda. Psikolojiye geldiğimizde işler daha da ilginçleşiyor. Beyniniz size tamamen gerçek gibi hissettiren sahte anlar yaratıyor. Ve eğer tamamen sessiz ve karanlık bir ortamda kalırsanız, Ganzfeld efekt nedeniyle olmayan sesler ve görüntüler algılamaya başlayabilirsiniz. Bir de zaman meselesi var. Theory of Relativity'e göre uzayda hızlandıkça zaman yavaşlıyor. Yani astronotlar teknik olarak dünyadakilerden biraz daha yavaş yaşanıyor. Ama belki de en rahatsız edici gerçek şu. Şu anda bir yerlerde biri sizin hatırlamadığınız bir olay yüzünden sizi kötü biri olarak hatırlıyor olabilir. Yani dünya sandığımızdan çok daha tuhaf. Zihinlerimiz ise düşündüğümüzden çok daha karmaşık. Ve bazı gerçekler gerçekten unutulmak için

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Teşekkür biz katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Hepimizin aklına en az bir kez gelen o soru. Google gerçekten bizi dinliyor mu? Yoksa aklımızdan geçenleri mi okuyor? Aslında cevap düşündüğümüz kadar gizemli değil ama bir o kadar da etkileyici. Google ve YouTube gibi platformlar sizin ne düşündüğünüzü değil ne yaptığınızı çok iyi analiz ediyor. Ziyaret ettiğiniz siteler, izlediğiniz videolar, arattığınız ürünler, hatta hangi cihazı ne zaman kullandığınız, tüm bu veriler bir araya gelerek sizin dijital bir profilinizi oluşturuyor. Ve işin en kritik noktası şu, siz fark etmeseniz bile davranışlarınız bir sonraki adımınızı tahmin etmek için kullanılıyor. Mesela tatil planlarına göz atıyorsunuz, daha otel bile aramadan karşınıza valiz ya da uçak bilet reklamları çıkmaya başlıyor. Bu düşüncenizin okunması değil, olası bir sonraki hamlenizin tahmin edilmesi. Bir de işin psikolojik tarafı var, algıda seçicilik. Yani aslında o reklamlar hep vardı ama siz o konuya odaklanınca fark etmeye başladınız. Aynı durum müzikte de geçerli. Daha önce dinlediğiniz bir şarkıyı günler sonra tekrar karşınızda gördüğünüzde şaşırıyorsunuz. Ama aslında algoritma sadece geçmiş alışkanlıklarınıza bakarak bir tahmin yürütüyor. Yani Google sizi dinlemiyor, zihninizi okumuyor ama dijital davranışlarınızı öyle iyi analiz ediyor ki bazen sizi sizden daha iyi tanıyor gibi hissettirebiliyor. Biz de sizi çok iyi tanıyoruz. Sevdiğiniz müzikleri çok iyi bildiğimizden kaynaklı sizleri en sevdiğiniz şarkılarla karşılıyoruz bu frekansta. Enerji keyfindesiniz.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası.

0: yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden tabii ki de devam edeceğiz. Bayram coşkusunu şimdiden zaten yaşamaya başladık bile. Birlikte bu haftanın keyfini, enerjisini arttırmaya devam edeceğiz. Bu arada sosyal medya hesaplarımıza da sizleri çekilişlerimiz bekliyor. Sosyal medyamıza da bekliyoruz sizleri. Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başasınız. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız, Salamis yolu, Kahve Dünyası ve

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

elinizdeki araca sahip olmak. Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizlerin

0: bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY22'de.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.

0: mobil uygulamalarında. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar esin.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
4: Bike, always be with you.
5: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Lux Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.

0: by Kratos. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Rus mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

Bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.

0: Express mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

0: Philips Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Dünyanın en eğlenceli adası Koko Bongo.

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.

da bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

Bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Cars mobil uygulamalarında.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: House. Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Ön bizim iki

0: Plus.
1: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Enerji. Sadece hit müzik.

başta. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.